0: Çelilen ufadın muhallili var.
1: Hamadullah metani ve de prezenti. Kutuyan vallahu, bandan vallahu, silem, vallahu sedebbu hudum kallahu. Ama jogi kadi hak ille kovadi isi porte yöntedindi. Ne vanno yöntedi? Ka ala hak ille kumbari dadum si porte gumuni kari ku jom saro konu ala hak ille. Kari ku jom saro konu dindu var. Gumuni tawa ala hak ille kumbari dadum si porte gumuni kari ku jom saro konu ala hak ille. Arada şey dilem direv yalla dünürlüğünden

0: Ben neden sordu? Burada telefon bakardı. Bizim bunları oldu. Bizi de şu kadar
1: ödeyeyim. Bizi de ödeyeyim. Bizi de ödeyeyim.
0: Isonjay tu ballo gro bonne wala di bubba mina moy bismillah ma do bani nana tobe kunde mun wala kunde wala jese.

Allah-u-Kubar. Allah-u-Kubar. Ayyusudak mı seçiyorlar? Ayyusudak mı seçiyorlar? Kire gittik bu ayı.